0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 食心虫
2: Otor kurt
1: 食心虫
2: Otor kurt
1: 无公害农药
2: Ziyansız yeziklik dorusu
1: 无公害农药
2: Ziyansız yeziklik dorusu
1: 果树
2: Meyvelik daraq
1: 果树
2: Meyvelik daraq
1: 天然
2: Tabi
1: 天然
2: Tabi
1: 一起学新技术
2: Birlikte yeni tekniki ügüneş
1: 一起学新技术
2: Birlikte yeni tekniki ügüneş
1: 有益微生物
2: Paydalık mikroorganizm
1: 有益微生物
2: Paydalık mikroorganizm
1: 农技站
2: Yeziklik tekniki konkiti
1: 农技站
2: Yeziklik tekniki konkiti
1: 邀请
2: Teklif qilish
1: 邀请
2: Teklif qilish
1: 产品
2: Mahsulat
1: 产品
2: Mahsulat
1: 残留
2: Qolduq
1: 残留
2: Kaldık.

0: 无公害农药。
1: Ziyansız yeziklik doğrusu.
0: 果树。
1: Meyvelik daraxt.
0: 天然。
1: Tabii.
0: 一起学新技术。
1: Birlikte yeni texniki öğreniş.
0: 有益微生物。
1: Paydalıq mikroorganizm.
0: 农技站。
1: Yeziklik texniki punkti.
0: 邀请
1: Teklif qilish
0: 产品
1: Mahsulot
0: 残留